mapesa mugategede baba nagezi nafuna mpozi uluka lalo kunamba yesime yesimbia uluka gabiri nafuna ordinary enja kunamba yesime yesimbia bili zero mnana nafuna katambula kamedwik odi kumi kunamba yesime yesimbia nyabiri bili nakafuna katambula kamedwik ipozi kunamba yesime yesimbia yo mukaga muenda unakaji kunamba yesime yesimbia yo muenda mukaga satu bili kodi baba yeyo Givi San Jose mu Bolivia Genze makativi inga chakule mbedwa club Yeni Bastardo Livinte Muziro Dachika ya makumi atano musambu Kodi nafunye VIP Mafunye ka ordinary akencha VIP ajijeo kunamba esime esimbia yo Bili zelu mnana